sana kurdum nicamet lakim acaninden yüzde halı zülfü tutavlarım Manya kurguzum neçe atatla kim acaninden Yüzde halı zülfü tutavlarım Yavuşurum neçe minin hastadan boyundan Ağına dur eperi

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. İşten üyüge vaxtı da ketardı. Çünkü katıbası hunuk idi. Ha, çündüyümü?
1: Çündüm.
2: Çüngen çündü.

ota bobolarimizdan meros qolgan bu betakror tuproqning har qarichi biz uchun qadrli. Istiqlolning 35 yillik shodiyonasi bardavom bo'lsin.

0: saç bir yan, sümen bir yan.
1: Oraya donadı fanatik. Yakın kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. İşten üyüge vaxtı da ketardı. Çünkü katıbası hunuk idi. Ha, çündüyümü?
1: Çündüm.
2: Çüngen çündü.

Nostradamus. Har bir ko'chasi obod, har bir xonadoni faizli bo'lgan muqaddas zamin. Mustaqillik bayramining 35 yilligi qadrdon xalqimizga ulkan quvonch va baxt olib kelsin.

bu bizi aşulelerimiz, bu koşuklarımız, bu keçeler, bu sanat sarayları, lampçıklar yanıp yarık bu turuşluğunu sebep yurtumuzu tinçliği. Bu bizi yurtumuzu tinçliğini saklayıp durgan rehberlerimizi. Hammalariga kuch quvvat umrlari uzun bo'lsin. Biz hamisha xalqimizni yaxshilik kunlarida bayram og'irtlar bilan shu baxtli kunlarni tarannum etishdan hech ham charchamaymiz. Tinch bo'linglar.

0: men det giver jo.
1: Yürek, yüreğim geçer, müzletip gittin. Siyek, siyekim geçer, nüretip gittin. Yürek, yüreğim geçer, müzletip gittin. Siyek, siyekim geçer, nüretip gittin. Mini şu halette, tüketip gittin. Kaytma, kaytma, kaytma. Canı azarların yetmez mi diye, umrum uvarzayı gitmez mi diye, yetmez mi diye, yetmez mi diye, bir gün azarların yetmez mi diye.

ki zaman yolg'iz. Boshim uzra ko'k elar qorini. Na bir sharpa tasalli, na bir shtir taskindir. Ko'z tekkanga o'xshaydi oyga bu kecha. Tun qizg'inchiq malak quyoshni yerga ko'mib yashirding, ayt ul oyni qayon.